Yak, yanıyorsa söndürme. Alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat. Bırak, içiyorsak bir sebebi var.